0: bidi zaman zaman hello.
1: Eyase.
0: Kimi gelir bidi zaman zaman hadi sen kanka ağamızın olmasın bu mese. Ne şey ana hazam istediğin de zaman bakayım. Umpaka ne diskulela zaman hadi la bidi zaman hadi. Ho bona hore ntho di tsama hantle ha o be le fitisale ma di ka excellence ba khutsa bona ba le soko bona ba tsela hantle ke bontsha go mabona bona taba se bitse bitse anda se ntse hantle ne dileng bona ha e se sala bona mo ndiele mo ntse le phagela ka ba u feel teng impa se pulisa sa bona se mo no go ba tata isa ke go patsedisa no mo e lo re se bolokela ba khuiba bona ka ba se di bona ba tsela na go nne go ba buka ha ba boloke ile ka nako e bile ba boloke ile maphelo le thepa nne wa ka ga di tshile yalo mo ntse ya ka wa tsiba ha ona ntse nga ka ke tsing fela ga ba tata ise go ikopela tshedisa no mole bona hore ke tla tsiba go latela ena ga se bitsa mo go kgisanang go ga ona a tokise mo mo tlhoko a ka tsela ka mona ke a lebogile
1: ke lebile ha holo se ba ise hai. Thank you so much. Now looking at our time right now, it is 44 after 5. We're looking into our traffic updates for today.